0: Güldüm.
1: Alo, hadi o. Ne kadar
0: falan dedim oğlu.
1: Ben çabuk atak olmam. Dedim oğlu tizoldan tapıyorum. Ha, suçumda zaygın lanmanam. Ne kampala tede hayır atıydı.
0: Hayır atıydı dedim
1: dedim oğlu tizoldan tapıyorum. Ha, o da nokum. Anam ne acık o abona nokum.
0: Dedim oğlu ki abona nokum. Ayşe ben konu uman nasıl malam ne bana konu ansın ay bu kaçala bu türlü bizi bu çekiyi dalı ana kamu tamadı dingati. Aganıdı mevte bu kusursuz diyor ay kamu tamadı dingati ne ana kiyi dalı ana çamanam ne kauf ana payla bu koku heyla payçu. Bu yani muhalisim bu mutlaka tuğ ya muhalisim bu yine şansın bahay vardı bana. Aban dünya kalle ona anden sen çöne oğaydı. Havuzana lütuna lirik ette nangara malı çatıyan hadi insümü çifti oğana iba kuaçı ingan tense. Kapı var havuza salaya var. Muysu oğa malı çatıyan ana liliye tora mutluta uçki. Kapı çiğmü çiğ ban muysu uğudun oğana. Oğaydı havuza dilim alı çatıyan bas bir zaba kale kare. Başlayan muhayla kitayı giza vardı mı? Kitayı giza gibi uzalı tunalina hantende ona heyla men tadı muhuzi. Kısırın alina kuzu ziyetemi kitti muna hagali buğuni. Uyuzda hala yuan hantende bana kitayı giza sıvahdasına. Haydi muna sütüze hantende. Kiyali bu agin dedi muhulu gilisi yutu ya. Kiyali bu agin dedi muhulu.
1: Thank you.
0: Thank you.

Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye